Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Can

0: Bahçıvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır. Buğdaylar, bakliyatlar jumper'a rahat rahat sığdırılır. Gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: hizmeti İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
1: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
4: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenecek.
5: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
7: Sebep?
6: Arif Güven yayında.
8: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
9: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
10: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
11: Benzer 4 mağdur daha var.
12: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
13: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Ne diyoruz? Olmaya devlet yanında bir nefessin hat gibi cümleler. Kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum. İlk defa denk gelenler varsa sizi korkutmak istemem ama çok da akıl sağlığı yerinde olan bir arkadaşla birlikte olmadığınızı bilmenizi isterim. Vallahi. Evet abi. Dikkat çekeyim diye yaptım. Canım kardeşim, kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Uzun demişken hakikaten hiç uzunu uzatmadım. Yıllar önce hatırlıyor musunuz? Alişan'la kimdi abicim? Çağla Şikel miydi? Velhasıl böyle bir program yapıyorlar. Program başındayken Alişan direkt şey dedi ya. Bugün programa kısa bir uzun havayla başlıyoruz. Benim de öyle oldu. Uzun derken uzunu uzatmadık. Canım kardeşim, uzun bir maraton bizleri bekliyor. Umarım iyisiniz. Umarım keyiflisiniz. İnşallah eğlendireceğiz gençlik. Ki beğeniyorsunuz da buradasınız. Hakikaten söylüyorum. Ama beğenmiyorsanız tamamıyla sorun sizde. Neden sizde biliyor musunuz? Sevmiyorsanız şu anda neden beni dinliyorsunuz? Evet abi. Buradayız. İlk defa denk gelenler varsa ne kadar küstah bir adam olduğumu düşünebilirler. Bir de bir şey söyleyeceğim. İlk defa denk gelenler varsa hani onu tanısan aslında çok seversin ya diye böyle bir laf var ya. Hah, işte o benim için geçerli değil. Açık ve net söyleyeyim yani. Dur oğlum. Hep böylemişim yavrum. Sevgili dinleyenler. Hakikaten söylüyorum. Bu hayatı çok fazla ciddiye almayın. Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacağımız bir hayattan bahsediyoruz. Olabildiğince relax. Bazen söylüyorum. İçinde bulunduğunuz psikolojik durumla alakalı. Küçük, büyük, orta boy. Şöyle bir çekip rahatlayın ya. Biz her zaman olduğu gibi mümkün olduğu kadar memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, bunları kulaklarınıza getirmeye çalışacağız elbette. Güzel bir radyo programı olacak inşallah. Bak, klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Abi hep böyle mutlu musun canım kardeşim? Bazen tabii ki de moralim bozuluyor. Evet. Ama işte o vakit mobil bankacılıktan kredi kartı borçları bölümüne bakıyorum. Keyfim yerine geliyor yani. Edepsiz, başlar başlamaz para. Şey de diyorlar ya. Sen hakikaten parayı bu kadar çok mu seviyorsun yavrum? Kurban olduğum. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Benim parayı falan sevdiğim yok. Ama garip bir şekilde sinirlerimi yatıştırıyor. Sen efendim. Ya. Bak bununla ilgili vallahi konuşabilirim ya. Neyse dur.

0: Teşekkürler. Valla. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Çok da keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Kurban olduklarım dikkat dikkat dikkat. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Biz de çalışıyoruz oğlum Arif Güven diyen bütün dostlara buradan Allah kolaylıklar versin genç. Ama tabii ki de kocaman alkış elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vallahi. Çok keyifli mesajlar var. Bakacağım, kurban oldum, bakacağım. Birazdan yoklama, birazdan sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Buradayız. Canım kardeşim, bu kadar açılış yetti mi? Sevgili dinleyenler, bu kadar açılış kesti mi? Yok oğlum, yetmedi derseniz önlerden iyilerinden bir şeyler daha koyayım, kesek adını abicim. Evet abi, artık başlayalım. Güzel bir radyo programı olsun. Vallahi Arif Güven, olursa olur, olmazsa da alıştık zaten diyen yoktur inşallah içinizde yani. Bak, benim radyo programı diye söylemiyorum. Gerçekten söylüyorum. Yani öyle radyo programları var ki, kurban olduğum, ciddi ciddi. Adam öyle bir konuşuyor ki abi, 5 dakika dinlesen bir hafta boyunca cinsellik aklına gelmez, yemin ediyorum. Öyle radyo programları var ki, tüm samimiyetimle söylüyorum. Eskiciye versen mandal vermez abi. Öyle. Bu kadar kendimi şişirdiğim yeter artık. Ne diyelim? Bugün de duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, kurban olduğum aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Duydun elbette radyonda.
1: Arif Güven Showtime. Hazırlar izin kadar eğlence.
2: Vallahi biz mükemmeliz. Ayrıca şu an açlık dinliyoruz.
3: Benim oğlum sizin hayranınız. Ben bugün dedim ilk defa arayayım, o buradan çıldırdı.
4: Sizi karşımıza da konuşmak çok zor. Benim kızım anlamıyor şimdi sizi, 10 yaşında. Esprilerinizi kaçırıyor. Anne sen geliyorsun da ben niye bilemiyorum falan diyor.
1: Arif Güven

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime. Yetti. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz bizim en keyif aldığımız bölüme geldik. Elbette şöyle bir yoklama yapacağız. Klavye kahraman arkadaşlarımız neredeler? Kimler bugün bizle birlikte? Hem buna bakacağız hem sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Baba bu ne enerji? Eyvallah kurban olduğum. Malum biliyorsunuz. Şey diyorlar ya, abi bu enerjiyi nereden buluyorsun? Diyorum yavrum, girişte kapıda veriyorlar. Buyurun Arif Bey, programda kullanırsınız diye. Formül belli. Erken yatarım, erken kalkarım. Bu erken yatırım, erken kalkarım deyince gençlik okudunuz mu? Denk geldi mi bilmiyorum ama Cristiano Ronaldo'yu muhtemelen biliyorsunuzdur. Bak düzenli uyku uyuyabilmek için parayla uyku antrenörü tutmuş abiciğim. Vay diyorsun be. Valla düzenli uyku uyuyabilmek için parayla uyku antrenörü tutmuş ya. Yavrum ben böyle bir şeye para versem hakikaten söylüyorum. İşte o vakit uyuyamam zaten yani. Neyse dur, konu bu değil. Şimdi sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar, faal bir şekilde kullandığımız elbette Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, kurban oldum, bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bunun yanı sıra çok faal bir şekilde kullanmaya çalıştığımız elbette böyle bir Instagram adresimiz mevcuttur. Programımızın adıyla bizi aratabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda Instagram'da mutlaka çıkacaktır. Teşekkürler takip eden dostlar ve takip edecek olanlar. Evet abi. Facebook beğeni sayfamız aynı şekilde Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Yoklama mı? Evet. Bakalım. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Hemen şöyle bir başlayalım. Öncelikle Silifke'ye selam olsun. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim benim. Kolay gelsin. Bir de bir fotoğraf var. Muhtemelen şu anda iş yerinde çalışıyorlar. Buradayız tabii ki. 380 Nazan Düzce, selam olsun. Radyo dinlemek kültürdür. Senin gibi adam dinlemek ise ayrıcalıktır. Seviliyorsun. Allah razı olsun. Sevgili dinleyenler, hakikaten şey diyorum. Beni siz şımartıyorsunuz ya. Vallahi. Hemen şımartıyorum. Gençlik, siz olmasanız vallahi ben salatalığın en büyüğü, en yeşili, en önde gideniydim abiciğim. Buyurun. 64. Canım kardeşim. Ali Altıner, Uşak. Eyvallah kurban olduğum. Şöyle bir bakalım. Mehmet'im, canım ciğerim. Şu anda muhtemelen arabasında seyir halinde. Ses var mı? Sadece bizim sesimiz var. Eyvallah. Dolayısıyla Mehmet'im, Adana'ya selam olsun dostum. Canım Adana'm. Samsun Bafra'dan merhabalar patron. Kadir'im, teşekkür. Bu ne? Dur bakayım. Hoş geldin, iyi yayınlar. Alkış, alkış, alkış. 71 Cüneyt burada, selamlar abi. Çok moralim bozuk. Sen de olmasan kafayı... Allah kurban oldum, ne oldu? Genç, ha? Takmayın kafayı, vallahi söylüyorum ya. Morali bozuk olan arkadaşlarımız, bak kötü giden şeylere dur demenin en doğru zamanı, hep söylüyoruz. Ve benim tezim de şudur. Gençlik, marifet hiç düşmemek değil. Her düştükten sonra bir an önce toparlanabilmekmiş. Bunu başarmanız lazım. Evet abi. Buyurun. Erzincan, kurban oldum. Adnan'ım, Allah razı olsun. Buyurun. Konya, Beyşehir. Eyvallah kurban olduğum. Hasarımız. Bu ne? Dur bakalım. Eskişehir'den selamlar patron. Tarık'cığım çok çok teşekkür ederim. Filiz. Afyon Karahisar. Selam olsun. Hem Filiz'e hem de yanındaki bütün dostlara. İş yerindeyiz. Eyvallah, dur bakalım. Bu ne? Avşa Adası'ndan. Ay kurban olurum. Enerjin süper yine. İyi yayınlar. Selam Esin. Çok çok teşekkür ederim. Ses kaydımız mı var? Tıkla bakayım, kurban olduğum, tıkla. Birazdan mı? Peki birazdan verelim. Selam Balıkesir'den. 638 İbrahim. Şimdi İbrahim olursa Nazlı olmaz mı? Abi onlar vallahi artık ikili oldular ya. Tencere kapak gibi. Kuru fasulye pilav gibi. Kadın ve kredi kartı öyle değil ya. Dur. İzmir Bornova. Ay

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi, sen Citroen, rahat ol sen.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz.

masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

çok teşekkür ederim gençlik. Şımartıyorsunuz diyorum ya. Abi merhabalar. Seni dinlemekten daha iyi bir ilaç yok şu hayatta. Sevgiler. İsviçre'den Emre. Emreciğim kurban olduğum canım kardeşim. Vallahi sevene sevmeyene çok çok teşekkürler gençlik. Buyurun. Nazilli'den selamlar patron. Teşekkür ediyoruz. Ki bu ara şey bir şey söyleyeceğim. Nazilli Belediyesi'nden sürekli böyle mesaj geliyordu. Ha, dinliyoruz abi diye. Mardin burada. Eyvallah kurban olduğum. Belgin'im çok çok teşekkür ederim. Bolu. Eyvallah kurban olduğum. Karaman'dan selamlar patron. Eyvallah canım ciğerim. Tey tey tey tey. Bu ne? Dur bakalım. Bergama'dan selamlar. Nevin. Ve Rabiş. Rabiş gergin. Dinliyoruz. Buyurun. Olmazsa olmazımız elbette. 35 Hüseyin. Çiçeğim hoş geldin. Bu ne bakalım. Baba Bilecik'ten merhabalar. Melda yollamış. Teşekkürler. Çanakkale Biga. Her zaman olduğu gibi seninle birlikte. Sibel'im kurban oluyor. Teşekkürler. Balıkesir Bandırma burada. Eyvallah. Bu ne? Kapadokya'dan selamlar. Nevşehir Merkez. Eyvallah. Buse'cim. Amasya'dan Mehmet. Seni iş arkadaşlarıma bulaştırdım. Demek ki iş arkadaşlarını sevmiyorsun. Şimdi hep beraber seni dinliyoruz. İş ikinci planda oldu. Kurban oldum. Teşekkür ederim. Bu ne? Dur bakalım. Sadece hola yazmış ya. Patron merhaba. Merhaba. Hatay'dan Süleyman. Teşekkürler. Antakya'dan Fırat. Bakayım bakayım. Vedat'ım yani yazmışsın ama ben bunu mümkün değil okuyamam. Gelsen Kürşen. Gelsen Kürşen. Herhalde böyle bir şey. Almanya. Vedat'ım teşekkürler dost. Buradayız. Manavgat'tan selamlar Arif. Amasyalı Emrah. Böyle bayılıyorum ben. Amasyalı Emrah. Sanırsın Emrah'ın git abi Amasya'nın göbeğinde merkezinde heykeli var yani.

0: Eyvallah canım ciğerim. Edirne merkez. Kurban olayım. Bu ne, dur bakayım. Fatih'cim teşekkürler. Antalya eyvallah. Şimdi dostlar, bütün mesajlar için abi hala tık tık tık geliyor bunlar. Geliyor, geliyor. Londra'dan selamlar. Konce hoş geldin, kurban olduğum. Londra'ya sevgiler, saygılar. Şimdi memlekette şu bir potu kapatalım abi. Mesajlarınıza birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Canım kardeşim, memlekette olup bitenle alakalı. Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağımız, gezegende olup bitenlerle alakalı mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağımız bir dünya haberimiz var. Fakat bir şey söyleyeceğim. Tarihte bugün ne olmuş biliyor musunuz? Bakın 1852 yılından bahsediyorum canım kardeşim. 1852 yılında. Bayanlar sizi çok ilgilendiriyor çünkü Londra şehrinde ilk defa abi 1852'de ilk defa bu tarihte kadınlara özel umumi tuvalet açılmış ya. Ki muhtemelen çok sevinmişlerdir herhalde yani. Daha önce erkekler için umumi tuvalet varmış, kadınlara özel ilk defa 1852 yılında Londra şehrinde kadınlara özel tuvalet açılmış. Şimdi sebebi neyi merak ediyorsun? Diyorsun ki bir, canım kardeşim, A şıkkı şu. Eşitliğe doğru atılmış bir adım olabilir mi? Tabii ki de olabilir. B şıkkı şu, zamanı gelmiş olabilir mi? Olabilir. C şıkkı, daha fazla kadınlarımızın tutamayacaklarını anladıkları için böyle bir şey. Vallahi, vay be, ilk defa bu tarihte olmuş. Şimdi dur, bir ne yapıyoruz abi, öyle mi? Peki, verilmesi gereken minicik bir molamız var. Kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü reklamlardan sonra buradayım.
1: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyoruz.
2: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
3: Ben de seni Hollanda Hanover'dan dinliyorum. Biraz sen işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
4: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabaya çamura sapladım abi.
5: Arif Güven, Showtime.

0: teşekkürler dostlar. Kule ve kahraman arkadaşlarımıza vallahi söylüyorum. Mutlu ediyorsunuz. Bakacağız. Mesajlar. Bu ne, dur bakayım. Almanya'dan şu anda İzmir'e tatile gelmiş. İlk durdan selamlar. Biz de buradayız. Çok çok teşekkürler. Bakalım. Ses kaydımız var. Hatta iki tane ses kaydımız vardı ya. Dur bakayım, şuna bir tıklasana be. Kurban olayım.
1: Arif abicim. Hayırlı yayınlar. Günün güzel gitsin inşallah abicim.
0: Eyvallah kardeşim.
1: 72-03 bizi de yoklama yaz abicim. Çağlar. Yollardayız yine. Bu arada canım kardeşim Olcay'a da çok selamlar abicim.
0: Teşekkürler. Canım ciğerim. Dur bakayım. İbrahim abimizin mesajı vardı ya. Kendi tıklasana.

0: Buldum. Tıkla bir kurban olduğum.
1: Arif'in kurban olduğum, gelmeyeceksin zannettim. Demir parmaklıkları duyunca mutlu oldum valla. Hoş geldin canım benim. Seviliyorsun, radyocuların gülüsün. Bunu da sakın unutma. Kolay gelsin canım.
0: Ay kurbanlarım ben. Teşekkürler dostlar, vallahi söylüyorum. Şimdi bu sesle alakalı, hani sesin enerji veriyor abi falan deyince böyle bir haber var. Gençlik artık her şeye estetik oluyormuş, biliyor musunuz? Ses tellerinde de estetik yapılabiliyor. Ne diyorsun ya? Tıp, yemin ediyorum kararlı. Gençlik bizi öbür tarafa orijinal bir şekilde yollamayacak yeminle. Yani bu nedir ya? Haberler, haberler, haberler. Şununla bir başlayalım. Gerginiz, mağlubunuz. Bunu hep söylüyorum. Hatta geride bıraktığımız günlerde ne kadar antidepresan kullandığımızla alakalı böyle bir haber de vardı. Çiçeğim, dedim ki bu bizim bir de haplanmış halimiz yani. Buna rağmen gerginiz. Buyurun, halk otobüsünde skandal. Ne oldu? Piston aşağı mı? Vay be, ne görüntüydü ya. Piston aşağı. Yolcu cep telefonuyla görüntülendi. Daha doğrusu yolcu cep telefonuyla görüntüledi. Adana'da kurban olduğum halk otobüsünde kaydedilen bu görüntülere içindeki onlarca yolcunun canını hiçe sayan sorumsuz şoför direksiyon başında... Kurban oğlum, bildiğin sayısal oynamış ya. At yarışı oynayan vardı bir de, değil mi? Daha önce direksiyon başında telefonla konuşan, mesaj yazan, hatta kitap okuyan şoförler haberlere konu olmuştu. Ancak Adana'dan gelen son görüntülerde bugüne kadar gördüklerimizi geride bıraktı. Seyir halindeki bir halk otobüsünün direksiyonda bildiğin abi hem arabayı kullanıyor hem de sayısal oynuyor ya. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Kupon tutacak mı acaba, onu merak ediyorum ya. Buyurun, bu nedir? Yatak odasına telefon sokmayın ya, bir git Allah aşkına. Yatak odasını geçtik, yatağa sokuyoruz be. La, cep telefonu olmadan tuvalete gitmiyoruz ya. Öyle abi, benim tezimi biliyorsunuz gençlik. Bak evden çık, hakikaten söylüyorum. Aa bir dakika ya, bugün don giymeyi unuttum de, işe öyle gidersin abi. Donsuz gidersin, o günü dersin böyle atlatayım. Ama cep telefonunu unut, abi olmaz, mutlaka geri dönmen lazım. Dolayısıyla geç abi, geç bunları. Çevresel faktörlerin ön plana çıktığı kansere karşı korumada uzmanlar günlük yaşamda alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor. Elektronik cihazların yatak odası dışında tutması gerektiğini söylemişler. Kıyafet seçimi, geçelim buraları. Velhasıl meme kanserinde genetik özelliklerde özellikle canım kardeşim çok böyle bir faktörmüş. Derler ki telefonu mümkün olduğu kadar yatak odasına sokmayınız. Vay be, eskiden abi bak bir şey söyleyeceğim ya. Eskiden şöyle bir şey oluyordu. Sallıyorum, yolda gidiyorsun, cep telefonun çalıyorsa öyle alo alo alo sesin böyle böyle konuşamazdın abi. Bir apartman boşluğu bulurdun, ne bileyim abi, bir tane bir apartmanın altında bir pasaj bulurdun, çekilirdin kenarıya, orada konuşurdun. Şimdi öyle değil abi. Hatırlıyor musunuz gençlik? Ya eskiden vallahi söylüyorum, bu cep telefonları dediğimiz meret ilk çıktığı anda şöyle bir şey oluyordu. Akşam olduğunda baba kapatıp yatıyorduk yani. Vallahi sabah olduğunda açıyorduk telefonu. Şimdi öyle değil abi. Vay be, bağımlısı olduk vallahi. Buyurunuz. Çamaşır suyuyla diş fırçalayanlar varmış ya. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılda toplam 7 milyon adet diş çekiliyor canım kardeşim. Buna karşın protez diş olarak bilinen implant uygulaması sadece 500 bin adet. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde bu oran sadece 1.5 milyon. Avrupa Birliği ülkelerinde bir kişi yılda ortalama 2.5 kez diş kontrolüne giderken bu rakam Türkiye'de 0.8 seviyesinde. Canım kardeşim, yani dişimiz ağrımadan dişçiye gitmiyoruz. Bununla ilgili biliyorsunuz uzun uzun konuşabilirim ki bu habere birazdan bakacağız. Canım kardeşim, günün konusu abi diyen kurtlu dinleyicilerimize acık böyle bir bekleyin diyorum. Günün konusunu elbette vereceğim. Sakın şimdilik hiçbir yere ayrılmayın.
2: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini, aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
3: Arkadaş, seni dinledim. Lanet olsun o güne. La, kopamıyoruz senden be kardeş.
4: Arif Güven Showtime.

0: O bir aşk bebeği. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Güzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Şuna bir bakalım, yarım bıraktık canım kardeşim. Çamaşır suyuyla diş fırçalıyorlar diye böyle bir haber var. Sağlık Bakanlığımızdan verilere göre Türkiye'de yılda ortalama 7 milyon adet canım kardeşim diş çekiliyormuş. Buna karşın protez diş olarak bilinen implant uygulaması sadece %... 500 bin adetmiş ki Fransa ve Almanya gibi ülkelerde bu oran 1.5 milyon. Türkiye'deki asitli içecek, şekerler, aynı zamanda sigara tüketiminin Avrupa ülkelerine göre daha yüksek olması diş sağlığı açısından en büyük tehlike olarak görülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde diş karnesi en kötü durumda olan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada geldiği vurgulanıyor. Yavrum, mecbur kalmadığımız sürece hakikaten söylüyorum. Bir de dişçi korkumuz var biliyorsunuz. Ama artık ben geçen hani bunun muhabbeti olmuştu. Çünkü yani eskisi kadar korkulacak bir durumun olmadığını, teknolojinin acayip geliştiğini, velhasıl korkulmaması gerektiğini söylüyorum. Ama biz genel anlamda madem Türk'üz, canım yerim yani yumurta kapıya dayanmadan biz bir iş yapmayız abi. O diş illa ağracak. O diş illa bir sıkıntı çıkartacak. Malum ondan sonra dişçiye gidiyoruz. Her yaş ve kesimden insanı etkileyen diş sağlığı sorununa karşı Türkiye'nin ilk bilimsel implant kongresi bunlar yapılmış. Buraları geçelim çiçeğim. Buyur, şehir efsanesi. Çene cerrahı Doktor Uğur Meriç ise ağız sağlığı ve implantla ilişkin şunları söylemiş. Demiş ki maalesef Türk halkı diş bakımı ve sağlığı konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin çok çok gerisinde. Diş temizliğini... Yavrum hakikaten böyle yazıyor. Bak, diş temizliğini çamaşır suyu ile yapmaya çalışarak zehirlenen insanlara bile rastlıyoruz. Çamaşır suyuyla diş temizliği ne ya? Tuvalet fırçasıyla mı fırçalıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Türk halkı diş kontrolüne gitmek yerine son çare olarak hekime gitmeyi tercih ediyor. İmplantın kanseri tetiklediği, kansere yol açtığı ise şehir efsanesi. Demek ki böyle bir şehir efsanesi varmış tıp dalında ama biz bilmiyorduk. İmplantın kanseri tetiklediği, kansere yol açtığı ise şehir efsanesi. Bugüne kadar böyle bir vaka ve duruma rastlamadık. Periyodik bakımlar sayesinde diş sorunu yaşama oranını bu arada çoğaltıyor canım kardeşim yani. Oyoş. Ben hakikaten hani başlarda korkuyordum. Malibunuz ağzımıza bir şey sokuyorlar zzzz diye. Hakikaten ya çiçeğim sesi iğrenç ya. Tövbe yarabbim, ağzımda elektrik kaçağı varmış gibi. Ama korkmamak lazım, hakikaten söylüyorum. Sağlık önemli abi. Bu sebepten dolayı bazen söylüyoruz ya, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi cümlesini zamanın padişahlarına söyletmiş ya. Sağlık her şeyin başı. Velhasıl içimizde hani bu durumu yapan yoktur herhalde. Çünkü bak koca koca doktorlar der ki çamaşır suyuyla diş fırçalanıyormuş. Gözün ne oluyor ya? Bayadan biri fırçalamayınca da diş macunu diye kireç sökücü falan kullanan var mı içinizde? Geçelim bunları, geçelim. Günün konusuyla alakalı konuşacağız. Bu arada fotoğrafı yollayan kardeşime çok çok teşekkür ederim. Neredeydi? Tıkla bakayım bir. Kurban oldum. Buyur. Bir kamyon arkası. Muhtemelen şu anda herhalde seyir halinde. Öndeki kamyonun arkasındaki yazıyı çekmiş. Tatlı söze gerek yok. Yılan deliğinde kalsın. Eyvallah, kurban oldum. Bugün bir şey söyleyeceğim. Kamyon arkası yazıları yapalım mı abi? Ha? Vallahi keyifli olur. Evet abi, günün konusu bu olsun ya. Canım ciğerim, bugünün konusunu veriyorum. Kamyon arkası yazılara hani gördüğümüz zaman okuyoruz, bayılıyoruz. Bazen çok böyle okkalı laf, hani şöyle hareket yapayım. Kapak. Kapak yaptım oğlum ya. Sevgili dinleyenler, ne yaptım? Bir eli böyle yuvarlak yaptım, silindir. Öteki elde böyle üstüne çarpıyor. Bazıları kapak oluyor, bazıları eğlenceli oluyor. Evet abi, bugün günün konusu bu olsun. Gördüğünüz, unutmadığınız kamyon arkası yazıları günün konusudur. Bütün kamyoncu dostlara buradan selam olsun. 0530 071 43 55. Canım ciğerim, Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan yollayınız. Fotoğraf varsa fotoğraf da yollayabilirsiniz. Ama bizzat sizin çektiğiniz olsun, internetten kopyala yapıştırma yapmayınız.
1: Arif Güven Show Time.
2: Arif abi, hayatımda dinlediğim tek radyocu sensin.
3: Ağzına sağlık abi, ağzına sağlık. Sen olmasan zaman geçiremeyeceğim.
4: Radyomuzun sesini bir tık daha yükselttin. Çünkü Arif Güven Show Time yayında. Anonsu geldiği andan itibaren tezker almış asker gibiyim abi.
5: Gerçekten güzel yayın yapıyorsun. Ağzına güvene sağlık. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
6: Arif Güven, Londra'ya yıldırım gibi düştün. Seni dinlemeden yapamıyoruz. Değerini bil. No, hakikaten değerlisin. Zevkle dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Arif Güven, Showtime.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesi olabiliyor mu birazcık daha?
2: Biraz.
1: Buradayız.
2: Arif Güven yayında.
1: Bu ne? Abi benim diş bir aydır ağrıyor ama iğne korkusundan doktora gidemiyorum. Canım kardeşim, hakikaten söylüyorum, artık korkulacak hiçbir durum yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum, ben de eskiden korkuyordum. Şöyle dediğim gibi, yani ağzımdan çocuk aldırdım ya. Ağızda abi hakikaten... Köprü var. Bilmem ne var. Benim ağız, gerçekten söylüyorum. Geçen sene bildiğin abi şantiye alanı gibi bir şey olmuştu yani. Velhasıl Cüneyt'im, kurban olduğum, yok korkulacak bir durum yok, hakikaten söylüyorum. Şimdi evet, günün konusunu verdik. Bugün kamyon arkası yazılardan bahsedeceğiz. Sizin gördüğünüz ya da aklınızda kalan ne varsa yazınız, yollayınız. Biz bu arada haberler. Memlekette ne oluyor da bitiyor, şöyle bir bakalım. Buyurun, hem dans etti. Dans ettiğine göre diyorsun, güzel bir insan ya. Tabii canım, dans eden insan güzel insan. Hem dans etti, hem kamyonezi çaldı diye haber olur mu? Adana'da oturan Ömer Yılmaz'ın evinin önüne park ettiği kamyoneti çalan hırsızların güvenlik kamerasına karşı dans etmesine dikkat çekti. Buyurun. Rahatlar. Al bak, pişkin hırsızlar el sallayarak içeriye girdiler. Nereye gidiyoruz? Bahçeli evlere. Bahçeli evlerde hırsızlar girdikleri dairede ev sahibiyle burun buruna geldi. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahısların binaya girerken kameraya el sallayacak kadar rahat olmaları... Vallahi hırsızlar, şimdi ya kötü konuşacağım da neyse, dur. Bas oğlum frene, bas. Al bak. Ne kadar rahat insanlar. Bir de bana diyorsunuz ki abi ne kadar rahat. Al bak, 15 yıl hapis aldı, mahkemeden gülerek çıktı. Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan genç kız bu suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün, arkadaşı ise 12 yıl hapis cezası aldı. 28 yaşındaki genç kız karar sonrası arkadaşıyla şakalaştı. Oğlum bu neyin rahatlığı ya? Arkadaşının sırtına vurdu, mahkeme salonundan jandarma eşliğinde gülerek çıktı. Buyurunuz. Türkiye İngilizce'de Avrupa'da sondan ikinci. Yavrum zaten bak, ne kadar başarı hikayesi varsa bizim memleket abi, yani listeye alttan doğru bakmaya başlar. Ama ne kadar yayla atılır ok, ne kadar oktan bir durum varsa en başta biz varız. Niye böyleyiz ya? Ha? TOEFL İngilizce düzey belirleme sınavında Türkiye Avrupa'da yalnızca çiçeğim Kosova'yı geçebilmişiz ya. Dünyada 161 ülke arasında 93. sırada yer almışız. Türkiye İngilizce'de Avrupa'dan sondan ikinci. Söz konusu bensem, hakikaten söylüyorum. Evet, geçerli. Ben anlıyorum, konuşamıyorum. Ben buna da uyuz oluyorum. Anlıyorum, konuşamıyorum. Lan onu benim köpeğim de yapıyor oğlum lan. Köpek de anlıyor, konuşamıyor yani. Tabii canım. İnternet üzerinden yapılan ve 120 puan üzerinden değerlendirilen, velhasıl bu resmi internet sitesinde yer alan 2021 yılı verilerine göre Türkiye 77 puanla çiçeğe maalesef Avrupa'dan sondan ikinci sırada yer almışız. Türkiye sıralamada yalnızca 73 puan alan Kosova'yı geçebilmişiz. Dünyanın farklı ülkelerinden çok geniş katılımlı olarak yapılan sınavda ilk sırada yer alan Hollanda, Danimarka, güzel puanla Singapur ve Avusturya diye böyle liste gidiyor. Vay be. Bu nedir? Sadece bizde olup bitenleri değil, malumunuz dünyada, gezegende ne oluyor ne bitiyor, bunları da okuyoruz. Diğer ülkelerden böyle enteresan haberler olsun istiyoruz. Çünkü gezegende yalnız değiliz, imajını yaratmaya çalışıyoruz. Tabii canım. Al bak, hapishaneden neler çıktı neler. Meksika'da cezaevinde aramada tavus kuşlarından tut da hayat kadınlarına kadar, uyuşturucuya kadar her şey çıkmış abi. 19 hayat kadını. Abi nasıl diyorsun ya? Cezaevinde 19 tane hayat kadının var. 100 tane dövüş horozu. Esrar, iki dolu. Vallahi her şey var. Tatil köyü gibi. Bir tek ben yokum abi. Nedir? Bakalım mesajlara. Oh maşallah. Gençlik, teşekkürler. Günün konusunu bir kez daha verelim. Şimdi burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Bir ara vermemiz icap ediyor. Kamyon arkası yazılarından bahsediyoruz. Bazıları hakikaten hem böyle kapak cümleler oluyor. Bazıları çok da esprili oluyor. Dolayısıyla günün konusu bugün budur. Gördüğünüz, ne bileyim abi, aklınızda kalan kamyon arkası yazıları günün konusu. 0530-071-4355'te Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Birazdan geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde elbette sizden gelen mesajları mümkün olduğu kadar seslendirmeye çalışacağız.
0: Arif Güven
3: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
4: yaşındayım. Büyüyünce Arif'le short tenis olmak istiyorum.
5: Arif, dur kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
0: Arif Güven Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Spor'a. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükselttiği sebep buradayız. Çiçeğim. Hep söylüyoruz, olayı artık böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Üstelik de mesajlarınızla birlikte. Günün konusu böyle bir fotoğraf geldi Çiçeğim. Dolayısıyla da oradan yola çıkarak verdik arkadaşlarımıza. Neredeydi fotoğrafımız? Evet, aynen böyle. Canım kardeşim, şu anda muhtemelen seyir halinde öndeki kamyonun arkasında yazan yazıyı bize yollamış. Tatlı söze gerek yok, yılan deliğinde kalsın diye. Dedik böyle bir şey yapalım. Günün konusu kamyon arkası yazıları olsun. Buyurun şöyle bir bakalım. Abi ben yol yardım işi yapıyorum. Şimdi yol yardım işi yaptığı için bizzat da arabasının arkasında şu yazıyormuş. Senaryo güzelse çekerim. Eyvallah. Buyur. Kamyon arkası yazıları. Kasko yok, muska var. Uyarsam trafik kurallarına, uyarlar hazır olan imama. Ne? Bir daha dur bakayım. Uymazsam, özür dilerim yanlış okumuşum. Uymazsam trafik kurallarına, uyarlar hazır olan imama. Kamyon arkası yazıları. Kamyon arkasında okumuştum abi. Her türlü yük taşınır. Kadır dırdırı hariç. Hadi ya. Dur bakayım. Saçmaydı, komikti ama yazıyordu abi. Ne yazıyordu? Rihanna'nın dövüldüğü, Adriana Lima'nın aldatıldığı, bu dünyada seni harcarlar haçem. Rıfat yollamış. Otopsi istiyorum. Hayallerimin kendi eceliyle ölmüş olduğuna inanmıyorum. Eyvallah canım kardeşim. Kamyon arkası yazısı. Hukuk oku... Ne? Hukuk okumasak da her konuya hakimiz. Eyvallah. Bu çok klişedir gelmiş. Kamyon çeker 20 ton. Gönlüm çeker Paris Hilton. Tövbe yarabbim ya. Bazılarını okuyamıyorum. Yavrum bunlar zaten kamyonun arkasında yazılmış olamaz ya. Trabzon'da bir kamyonun arkasında gördüm abi. Karayollarında değil, beyaz kollarında ölmek isterim. Vay güzelmiş abi. Karayollarında değil, beyaz kollarında ölmek isterim. İyi. Bir tankerin arkasında görmüştüm. Ateşte yaklaşma. Seni de yakar bu aşk, beni de. Buyur kamyon arkası yazısı. 10 tekersin çok şekersin. Rampaların ustasıyım. Evet bu klişedir, bunu biliyoruz. Birçok kamyonuna denk gelmiştir. Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Gidişine yollar, bakışına kızlar hasta. Evet bu klişe geldi. Bakayım. Kamyon arkası yazılar. Günün konusu bu, bakalım. Kimseye gönül borcum yok. Yaşadığımız mutluluğun bedelini fazlasıyla ödedik biz. Bu şey değil mi ya? Müslüm Gürses şarkısı değil mi abi? Ha? Vay kapak. Kamyon arkası yazısı. Ben acı çekmeyi senin yüzün gülsün diye üstlendim. Güzelmiş. Bir fotoğraf gelmiş. Bakayım nedir bu? Arkadaşın çok olur ama zor gününde yok olur. Benden sana bir akıl, aklın varsa tek takıl. Vay güzel. Bunu beğendim. Günün konusu malumunuz dostlar. Bariz belli kamyon arkası yazılarından bahsediyoruz. Bakalım. Buyur. Kadın dırdırı çekmektense dorse çekerim. Var mı böyle bir şey? Fotoğraf mı? Tıkla bakayım bir, kurban olduğum. Seni prenses yapan bu dünya beni patates yaptı be güzelim. Ne taşıyor abi? Patates mi taşıyor? Tıkla bakayım. Orayı göremiyoruz. Sadece arabanın plakası var. Eyvallah kurban olduğum. Tanesinin arkasında aynen şöyle noktasına virgülüne dokunmadan şöyle yazıyordu. Herkes bir gün anlar sevdiğinin değerini ama gidince, ama bitince, sonuç olarak iş işten geçince. Vay güzel. Günlük dünyanın ikinci günündeyim. Ne ilk günün hevesi ne de üçüncü günün korkusu var. Kamyon arkası yazısı. Eyvallah kurban olduğum. Abi kamyonun arkasında görmüştüm. En gerçekçi yazı bence bu diyor. Sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Güzelmiş be baba. He? Vallahi. Buyur kamyonun arkasında gördüm abi. Zehir bile parayla. Mutluluk bedava olur mu? Doğru söylemiş abi. Yine mi fotoğraf? Dur bakayım. Tıkla bir. Yavrum iyi güzel de burada İngilizce yazıyor. Nasıl okuyayım ben ya? Çiçeğim kim yollamış? İbrahim. İngilizce yazıyor kurban oldum. Bunu Türkçe'ye çevir öyle yolla bana. Canım ciğerim, Maris günün konusu belli. Kamyon arkası yazılardan bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlarımızın gördükleri, unutmadıkları ne gibi kamyon arkası yazıları var.
0: Arif Güven Showtime.
2: Abi ben Bolu'dan Mesut Yılmaz. Herkese selamlar. Seviliyorsun abi. Kolay gelsin.
3: Arif İsrail'den selamlar.
4: Türkiye'nin Paris'i Bursa İnegöl'den selamlar.
5: Selam Arif. Londra'dan da Şefici Kemal. Seni dinlemeye devam ediyoruz.
6: Arif abi şu anda Erzincan Üzümlü Çalırtepe köyünde süt topluyorum. Sevgiler, kolay gelsin abi.

0: Esküven Show'da.
1: Yes, buradayız. Haydi. Sevgili dinleyenler, Mali Brothers günün konusu kamyon arkası yazılarımızdan bahsediyoruz. Canım kardeşim dolmuş yazısı olur mu abi diye böyle bir fotoğraf yolladı ama ben yazıya çok dikkat etmemiştim. Sonra bak abi yazı orada dedi, tıklıyoruz hakikaten şimdi. Canım ciğerim dolmuşu da olduğu için çok da güzel bir yazı bulmuş. Bak diyor ki, sol sana kalsın diye herkesi sağda indirdim.
2: Vay be.
1: Güzelmiş. Abi bizde antika kamyon var. Bazen işe gider ama zar zor. Onda da şöyle yazıyor. Solla beni. Benim halim yok. İbrahim'im yollamış. Kamyon arkası yazısı. Bakalım neymiş. Kalp dediğin atıyor zaten. Marifet ritmini değiştirmek.
2: Vay.
1: Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik. Eyvallah, kurban olayım. Ölüden korksak mezarlıktan geçmeyiz. Bu da kamyon arkası yazısı. Bak bu güzelmiş abi. Sinyal verip geçtiğim bu gönlü ileride dörtleri yakıp beklersin. Durursam namerdim. Evet ya, bunu görüyoruz bazen. Hani hatalıysam çaldır kapat, ben seni ararım. Kamyon arkası yazısı. İleride güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz? Kamyon arkası yazısı. Eyvallah, kurban olayım.

Kimileri dizi izler, kimileri bizi izler. Ya yapmayın Allah aşkına. Kamyon arkası yazısın bu. Kimileri dizi izler, kimileri bizi izler. Bak güzelmiş. Adana Mersin'de görmüştüm canım abi. Kamyonun arkasında bu yazıyordu. Özlü sözler ansiklopedisi gibiydi. Bak söze bak. Ayran gönüllü olanın çalkalayanı çok olur. Güzel abi. Vay kapak. Uçurumdan korkan zirveyi meşgul etmesin. Kamyon arkası yazısı güzel. Evet bu bir kez daha geldi. Demek ki de birçok kamyonun arkasında herhalde bu yazıyor. Otopsi istiyorum hakim bey. Hayallerimin hepsi eceliyle ölmüş olamaz. Evet. Vay güzelmiş. Ben Atilla İlhan değilim. Belki de sen bana mecbursun. Bilemeyiz. Vay güzel. Dur bakayım bir fotoğraf mı geldi? Ay kurban olurum ya. Vallahi kocaman bak ne yazıyor biliyor musunuz? Nutuk atanların değil, nutuk yazanların izindeyiz. Helal olsun be. Vallahi 33 ZF plaka bu. Sonrasını söylemeyelim. Dur bakayım. Dur bak. Abi hakikaten söylüyorum. Şoförlerimiz şair gibi yemin ediyorum. Bak ne güzel yazmış ya. Biri gelir biri gider diye bir şey yok. Beklenen kişi geldiğinde hepiniz gidersiniz. Vay güzel. Bir fotoğraf daha geldi. Tıkla bakayım çiçeğim. Ne diye? Bu da dolmuşun arkasında yazıyor. Kamyon arkası değil ama. Bizzat ben çektim abi. Eyvallah canım kardeşim. Eleştirilere açık, nasihatlere kapalıyız. Güzel. Fotoğraf daha geldi.

Mas sokak olanlar ellere otoban oldular. Eyvallah. Bu havan kime güzelim? Kamyon arkası değil ama Dolmuş yazısıydı abi. Bizim mahallede. Dolmuş'un şoförü dayım. O güzelle evlenip Almanya'ya gitti. İki çocuk oldu. Eyvallah Çiçem. Bütün hikayeyi anlatmayalım. Senin heves ettiklerine biz tövbe ettik. Kamyon arkası yazısı. Güzel. Dostlara yenildik, düşmanlara hala hayranız. Eyvallah. Gülerek kaybettiklerimizi ağlayarak kazanamazsın. Neymiş? Gülerek kaybettiklerimizi ağlayarak kazanamazsın. İyi, güzel. Bakalım burada şair şoför arkadaşımız ne anlatmak istemiş? Bilmiyorum ki. Kafam gidiyor. Bu güzelmiş abi. Çünkü kamyonun arkasında evet. Bak şu yazıyor. Hayat bir senaryo. Ben ise yönetmen. İstediğime rol, istediğime yol veririm. Eyvallah. Ben geçen gün gördüm, hatta programda söyleyeyim dedim de unuttum ya. Şimdi hem sizden gelen mesajlara bakıyorum hem de onu hatırlamaya çalışıyorum ama o da güzel, okkalı bir sözdü böyle.

0: Tamam yok abi. Eyvallah çiçeğim. Kamyon arkası yazısı. Bu bir daha geldi. Kasko yok, muska var. Vay güzelmiş bak. Abi ne kadar enteresan cümleler bulmuşlar ya. Bak kamyonun arkasında bu yazıyor. Gençlik. Eskilerle olsaydı eskiden olurdu. Güzel baba hakikaten. Canım kardeşim. Muhtemelen bir parti daha bakacağız. Artık toparlayalım. Bayağı da bir mesaj var. Kaç tane? Tey. Tıkla bakayım şuraya. Valla şu anda okunmamış 102 tane mesajımız var hala. Günün konusu malumunuz kamyon arkası yazılarından bahsediyoruz. Artık yollamayınız. Elimizdeki malzeme bayağı bir gidecek çünkü.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi inşallah bu koronavirüsü seni dinlemiyordur. Yoksa hiç gitmez abi. Daha da çoğalır gibime geliyor.
3: Arif abi. Ben taksici Karabayrağım. Bir kayamız var. Yemin ediyorum var ya adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi. Bitirdi ömrümü, bitirdi ben.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Show.
1: Buradayız. Sevgili dinleyenler, şimdi böyle bir fotoğraf geldi. Biz de buradan yola çıktık. Malumunuz biliyorsunuz ki genellikle kamyonların arka kısımlarında yazılan özlü sözler, deyişler, atasözleri, felsefi sözler, aforizmalar, hayata, sevdiklere sitem, aşk acısı, hasret, sevda, özlem gibi kavramlardan oluşan böyle yazılar oluyor. Ki hani ne bileyim, eskiden böyle sadece işte Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Mülk Allah'ın yazıyordu. Şimdi aile bağları kuvvetli olanlar anlıyoruz ki işte babam sağ olsun falan yazıyordu. Değil mi? Ya da kendisini kanıtlama gayreti içerisinde olanlar mesela hani miras değil alın teri falan yazıyordu. Şimdi canım ciğerim artık bir dünya şey yazıyor. Bakalım dedik arkadaşlarımıza soralım. Sizin gördüğünüz, unutmadığınız, vay be enteresanmış dediğiniz kamyon arkası yazıları günün konusu. Okumadığımız, dediğim gibi 102 tane mesaj var. Artık yollamayınız elimizdekiler. Hakikaten söylüyorum, iki parti çıkartacak gibi duruyor. Dur bakayım, bu nedir? Şoförün hatasını toprak örter. Eyvallah canım kardeşim, kamyon arkası yazısı. Geçelim bakayım. Sonradan bilinen kıymetin telafisi olmaz. Güzel. Herkes leşme, herkes leş diye böyle kelime oyunu ama güzelmiş. Herkes leşme, herkes leş. Daha demin yolda giderken okudum. Bakalım neymiş? Ülkede 17 tane bakan var ama senin gibi bakan yok. Güzelmiş abi. Daha demin yolda giderken okudum diyor. Ülkede 17 tane bakan var ama senin gibi bakan yok. Vay be. Bence bu kamyoncu abilerimiz, hakikaten söylüyorum, çok duygusal insanlar ama belli etmiyorlar abi. Hepsi aşık, vallahi söylüyorum. Hepsi hasret çekiyor. Hepsi de komik, açık ve net. Yazılardan bunu anlıyoruz abi. Kamyon arkası yazısı. Bir ambulansın sireni gibiydi gidişin. Yol vermekten başka çare kalmadı güzelim. Güzel. Kendini öpeceğiz, güller de şaşıracak. Aynı ne? Dur bakayım ha. Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman oldu. Evet bak, bunlar kapak sözler işte. Verdiği umudu geri alan, aldığı ahı da güle güle kullansın. Kamyon arkası yazısı. Testimiz pozitif değildi ama hiçbir şeyden de tat almıyorduk. Vay be. Demek ki kamyoncular da Covid'le alakalı yazılara geçmişler yani. Testimiz pozitif değildi ama hiçbir şeyden tat almıyorduk. Bazıları erotik olabiliyor canım kardeşim. Bunları es geçiyoruz. Murat'cığım yani bunu okumayalım. Vay güzelmiş bak. Hassas insanlar abi, hep söylüyorum. Kadınları el üstünde tutun derken tabuttan bahsetmedik. Güzel. Abi ben görmüştüm. Real Mardin yazıyordu. Bildiğin logosu falan da var. Birebir taklit etmişler. Real Mardin. Güzel. Bugün gördüm. Kamyoncu abinin sevdiği kız başkasıyla nişanlanmış galiba. Yüzük parmağın kopsun emi yazıyordu. Kamyon arkasında bu mu yazıyor ya? Yüzük parmağın kopsun emi. İlginç. Bugün gördüm diyor valla. Farkımı fark etmedin ya. Herkes fark etsin de. Herkes fark etsen de. Anlamadım ya, dur bakayım. Farkımı fark etmedin ya. Artık fark etsen de fark etmez. Tekerleme gibi olmuş bu abi. Gördüğümde düşünmüştüm. Çünkü diyor abi üzülmüş. Demir tava geldi, kömür tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi yazıyordu. Vay güzel. Patates kamyonunun arkasında gördüm. Patates satmak bahaneydi. Seni bulmak için bu şehir sokak sokak geziyorum. Bu mu yazıyor abi?

0: Kefenin cebi olsa resmini koyardın. Kamyon arkası yazısı. Altın gibi kalbin olsa ne yazar? Ayarın düşük olduktan sonra. Allah Allah. Ali'cim, senin bana yollamış olduğun bu fotoğraftaki yazı bak bir daha geldi. Biri daha yazmış bunu. Herkesi solda sağda indirdim. Ne? Dur. Ha, herkesi sağda indirdim. Sol sana kalsın diye. Seninkinin çok benzeri yani. Tövbe yarabbim ya. Kamyon arkasında bu mu yazıyor yavrum? Hakikaten söylüyorum ya. Beni bu hale düşüren kader utansın. Kader 6 numarada diye. Yanımda bir kişilik yer var ama o kişilik sende yok. Oo, sağlam kapak, yemin ediyorum ya. Canım kardeşim, artık dediğimiz gibi yollamayınız çünkü elimizde baya bir mesaj var. Bir parti daha bakabiliriz duruma göre. Şimdilik sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Arif abi, Erzincan'da süt topluyoruz. Süt toplarken seni dinliyoruz. Allah'ına kurban senin.
2: Gülmek ömrü uzatıyorsa o zaman iyi ki varsın. Sayende ömrümüz uzuyor. Saygılar, Hatay'dan Süleyman.
3: Günaydın Arif. Her sabah işe giderken programını dinlemekteyim. Bu teşekkürler kısmında ismini zikrettiğin bir grup var. Kredi kartı kahramanları mı? Kredi kuleli kahramanları mı? Anlamıyorum kardeşim, bir açıklar mısın? Avanos'tan takipteyim.
4: Arif Güven Showtime.

Güven Showtime. Şimdi son parti, şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi artık yollamayınız. Gençlik baya bir böyle yazımız var. Baya bir mesajımız var. Bakma bana öyle, gözüm yolda aklım sende kalır. Vay. Yıllar aldığını geri vermiyor be üstad. Genelde Müslüm Baba, Orhan Baba şarkı sözleri yazıyor. Evet. Dertler de misafir sayılır. İyi ağırlamak lazım. Vay güzel. Seni sevmek ibadetim ama sevemem. Tövbe yarabbim, bunu nasıl okuyayım ya? Buraya kadar iyi geldim de bundan sonrasını okuyamam. Dur bakayım. Abi Zafer Algöz'ün paylaştığı bir kamyon yazısıydı. Kamyoncu atasözü gibi diyor. Eyvallah ki Zafer abiyi de çok severim. Tek başına hayatı öğrenen insanı kimse yokluğuyla korkutamaz. Güzel söz abi. Bakayım. Güzelmiş. Bak kapak. Sevmeyenle derdimiz yok. Umut verene kinimiz. Okuyamadım ya. Bu evet internette düzen bir sözdü. Kamyon arkasında okudum abi. Konum atmaya gerek yok. Menfaati olan bizi bulur. Güzel. Bu mu yazıyor kamyonun arkasında abicim? Falana filana gerek yok. Her şey gönlünce olsun. Bu nedir ya? Ne kadar duygusuz. Falana filana gerek yok. Her şey gönlünce olsun. Kamyon arkası yazısı. Dur bakayım. Nasıl bir yaratıcılık abi? Fotoğraf da yollamış. Dur bakayım. Kamyonun arkasında hakikaten bu yazıyor ya. Diyor ki bak. Dilenciye sahte para mı verdik? Bu nasıl hayat? Dilenciye sahte para mı verdik? Bu nasıl hayat? Eyvallah ya. Tatil dönüşü yolda denk gelmişti abi. Tatmin edemiyorsan tahrik et. Eyvallah canım kardeşim. Ağır gelen sevgimizde siz tonaj sandınız. Kamyon arkası yazısı. Bu çok klişedir. Evet gelmiş. Hani dualarını yaşamadım ki bedduanla öleyim. Kulağımda müzik de düşünüyor. Bu kamyon arkasında mı yazıyor? Bu nasıl bir kamyon abi? Nasıl sığdırmışlar bu yazıyı? Ha? Kamyonun arkasında gördüm abi. Aynen böyle yazıyordu. Kaza yapan şoförün de dediği gibi. Bir anda çıktı karşıma. Eyvallah kurban olayım. Bu hayatın heyecanı yok yazmışlar abi. Demek ki diyor Z kuşağı da kamyonculuğa başlamış. Bu hayatın heyecanı yok. Kamyonun arkasında bu yazıyor abi. Dur bakayım. Bak bu da kapak. Biz tahttan inmedik. Siz ne zaman kral oldunuz? Kamyonun arkasında bu yazıyor abi. Arabacıdan yolcuya. Ne bu? Arabacıdan yolcuya. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerden başlar. Bir daha bakayım. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar. İyi, güzel. Vay, güzelmiş ya. Kamyonun arkasında yazıyordu abi. Hangi derdin dermanısan söyle, o derde düşelim. Baba iyi, iyi. Gel kalbimde yaşa. Kira istemem. Aynen böyle yazıyordu abi. Yanlış yapıyorsam doğrusu hoşuma gitmemiştir. Evet bu klişedir, biliyoruz. Rampada geçme beni... Ne? Dur bakayım. Rampada geçme manı... Ya bunu okuyamam yavrum ya.

0: Kamyonun arkasında yazıyordu abi. Yazıya bak. Akıllı eşek atla yarışmaz yazıyormuş ya. Bu ne oğlum? Vay tövbe yarabbim, bunu da geçelim ya. Oğlum bunların hakikaten şöyle kamyonun arkasında yazıyor mu la bunlar? Bak bak güzelmiş ya. Ben çiğ köfte, sen lavaş, sar beni yavaş yavaş. Bu da güzelmiş ya. Doktor değilim ama hastam çok, eyvallah. Geçmiş tozdur üfle gitsin yazıyordu abi. Geçmiş tozdur üfle gitsin. Baba ne güzelmiş ya. Vallahi hani bitireyim diyorum ama daha bir daha hani bakar mıyız onu da bilmiyorum. Bak diyor ki neredeydi, dur ha. Sarmıyor artık yaşamak, Azrail'le oturup zar mı sallasak? Kamyon arkası yazısı canım kardeşim. Vitesi 5'e kafayı sana taktım Emine. Vitesi 5'e kafayı sana taktım Emine mi? Vay be. Senin geçtiğin yollardan ben vazgeçtim. Bu ne? Dur bakalım artık. Canım kardeşim artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Bütün Kleri kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Malumunuz artık birazdan böyle bir F5 yapalım. Yazıyor yazıyor haberleri gelsin. Daha da okumadığımız canım ciğerim. Kaç tane oldu? 88 tane. 88 tane mesajımız var ama artık yapacak da bir şey yok.
1: Alfa abi, babama değerimi sordum. Dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum. 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
2: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller.

0: Arif Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, kurban olduklarım, şöyle bir bakalım yazıyor yazıyor haberlerinde. Acep ne oluyor ne bitiyor? Sivas'ta kaldırımdaki görme engelli bandı şaşırttı. Yavrum hani bunu yapıyorlardı, yaptıktan sonra arkadaş bu olmamış diyen hiç kimse çıkmıyor mu ya? Sivas Belediyesi tarafından yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli yürüyüş bandı kaldırım üzerindeki engellere göre şekil alınca ortaya ilginç görüntü çıktı. Yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun. Karşına direk geliyor. Hafif sol yapıyorsun, bir daha yürüyorsun. Bu nasıl bir iştir ya? Bildiğin abicim, engeller için parkur yapmış bunlar ya. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Nedir? Şimdi bu düğünler dernekler muhalibiniz kaldığı yerden devam ediyor. Ve çok gariptir hakikaten söyleyeyim. Bir insan bir düğünde niye kavga eder abi? Bak düğünde kavga. 3 kişi yaralı. Tövbe yarabbim ya. Mersin'imizde kurban olduğum. Zaten bu düğün muhabbetin olduğum olası kılım. Tabii canım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani beyler galiba düğünleri sevmiyor da hanımlar çok daha fazla seviyor ya. Bak akşam 8'de düğün varsa vallahi söylüyorum. Kadınlar sabah saat 8'de hazırlanmaya başlıyor abi. Ve şunu da söyleyeyim. Bana kalırsa her kadın düğünü kendi düğünü zannediyor yani. Ve biliyorsunuz değil mi gençler, kadınlar birbirleri için süsleniyorlar. Biz de saf gibi üstümüze alınıyoruz yani. Tabii canım. Yazık, damat tarafına ben oldum olası hep acıyorum. Bunu söylüyorum zaten. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar abi güzel oynayan bir damat henüz görmedim yani. Ne oluyor abi, damatlık giyince damadın içine sanırım Yıldız Tilbe kaçıyor yani. Ama bakıyorsun bütün gelinler güzel oynuyor. Hani malum zaten o gelinlik dediğimiz şey güzel. Tabii canım, o kadar güzel ki kadın o hani kocaman kabarık eteğin içerisinde saçmalasa bile belli olmuyor yani. Bir de şey diyorlar ya, bu en mutlu günümüzde. Ya yavrum geç onu, hakikaten şey diyorum. Yani düğün günü bir erkek için en mutlu günü olamaz abi. Tabii canım, gelin için olabilir. Çünkü bütün organizasyon gelin için yapılıyor. O kadar belli ki diyorum, bak babacığım gelin arabası diye bir şey var ya. Ha? Bak gelin arabası içerisinde sen de biniyorsun ama sen yoksun yani. Tabii canım, gelin arabası gelin düğüne onunla gidiyor. Sanırsın damat metrobüsle gidiyor yani. Gelin yolu var, gelin çiçeği var, gelin arabası var. Sana ne var? Sana damatlık. Tabii canım. Her zaman giydiğin takım elbiseye bir tane papyon takıyorsun. Al, ne oldu? Damatlık oldu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Damat tıraşı diye bir şey var ya. Her zaman gittiğin berberine gidiyorsun, 3 kat para veriyorsun. Damat, damat, damat. Sen niçin varsın? Bahşiş için varsın, biliyorsunuz değil mi? Pasta geldi bahşiş, kesmedi bahşiş, kapı açıldı bahşiş, fotoğraf çekildi bahşiş. Ben söylüyorum kurban olduklarım. Bak benim arkadaşım en son gece, abi vallahi söylüyorum, kayınpederine bahşiş verirken yakaladık çocuğu ya. Dedim oğlum ne yapıyorsun ya? Dedi ne bileyim abi, herkese o kadar bahşiş vermeye alıştım ki. Erkekler için bak bir şey söyleyeceğim. Abi benim bu konuyla ilgili ne kadar çok konuşasım varmış ya. Erkekler için düğün değil de kına gecesi daha güzel olabilir abi. Tabii canım. Çünkü malum gelini ortaya alıyorlar. Alıyorlar, ağlatıyorlar. O benim hoşuma gidiyor. Açık ve net söyleyeyim. Tabii canım. Ben damat olsam derim ki kardeşim ben bu kadar para harcamışım. Birazcık ağlasın tabii ya. Yani... Vay be. Geçelim kurban olduğum. Meteorolojiden son dakika uyarısı. Vallahi memleketin bir tarafında sel götürüyor. Yine yağmurlar geliyor. Bir tarafında sıcaklıklar artıyor. Bir sıcak bir soğuk. Ortadan çatlayacağız yemin ediyorum. Bu ne bakalım. Kucağındaki bebeği attı kavgaya koştu. Bizde mi değil. Amerika'da gerçekleşen bir olayda bir anne otobüste başka bir yolcuya saldırdı. Otobüste seyahat eden anne ilk önce kucağında bebek varken başka bir yolcuya hakaretli bir şekilde tartıştı. Yolcular anneyi ve yolcuyu... Geçelim yavrum, geçelim.

tabii vinç de yüksek bir şey olunca sonra bayılmış abi. İstanbul'da bir rezidans inşaatında çalışan 5 işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 60 metre yüksekliğindeki vinçe çıktı. İşçilerden biri fenalaşınca düşme tehlikesi geçirdi. Allah korusun ya Rabbi ya. Geç yavrum geç. Hiç oğlum güzel haber yok mu ya?

0: maalesef dediğimiz böyle haberler var. Bu uzmanlar da tövbe yarabbi ya. Uzmanı İstanbul depremi için tarih verdi. Kuzey Anadolu fay kırılması iki segmenti olduğunu ve bu durumda Marmara ve durumda. Geçelim abi geçelim, dünyamızı karartmayalım. Gençlik valla bakıyorum da böyle çok böyle umut verici. Al bak, bahşiş almak isterken Sünet çocuğunu hastanelik etti. Nedir hikaye? Erzurum'da şehir turu atarken aracın açılan üst bölümünden bakan Sünet çocuğu 11 yaşındaki Muhammed konvoyun önünü kesmek isteyen çocukların çektiği ipin... Allah Allah, yazık çocuğa ya. Tövbe yarabbim. Geçelim abi geçelim. Sevgili dinleyenler, bulursak böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle birazdan artık final, birazdan veda.
1: Selam, Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
2: Selam Arif Güven. Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
3: Arif Güven. Showtime.
4: Arif Güven. Ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta, benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
5: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim. Hatırlıyor musun? Abi sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
6: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
3: Arif Güven. Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven Showtime.
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
4: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
5: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
6: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
3: Arif Güven Show.
7: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbine de yansıması onun gülüşünde hayatı bulur.
6: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
8: Bazen gülmek hayata karşı bir isyandır. Ne alaka? Hayata inat, gülümse. Tabii yalandan gülme. Nasıl biliyorsan gül.
3: Arif Güven, Showtime.
9: Bazen gülmek bütün sorunları çözebiliyor. O kadar mutsuz ve öyle kasvetliyken güldüğünüz bir an mutlu olabiliyorsunuz. Birçok şeyi unutabiliyorsunuz mesela. Mesela kendinize kavuşabiliyorsunuz. Ya da insanların size olan bakış açısını değiştirmenize yetebiliyor.
10: Bazen gülmek sadece gülmek istediğin içindir. Bazen gülmek sebepsizdir. Bazen gülmek çaresizliktir. Gülmek bazen susmaktır. Gülmek bazen gülmek istiyorsundur. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir ki. Gülelim.
11: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğim kadar eğlence. Arif Güven Showtime.
12: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık hani yüzdük elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saate nihayet bugün de geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Amaç belliydi, yüzünüzde bir parça da olsa elbette tatlı bir tebessüm bıraktırmaktı. Ha, bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Final böyle bir helal olsun, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Çünkü sonu mutlu biten bütün filmleri, hayat hikayelerini ve sonu mutlu biten elbette radyo programlarını da seviyoruz. Canım kardeşim, yavaş yavaş müsaade. Malumunuz, programın başındayken söylenmesi gerekenler gibi finalde söylenmesi gerekenler de 3 aşağı 5 yukarı elbette belli. Diyoruz ya, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malumunuz öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık siz benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Yani tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Sıkıntıya gerek yok. Bitiriyormuş gibi değil de kocaman böyle bir mola alıyormuşuz gibi yapalım. Kral dağılma zamanı geldi. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla 139 Nevzat'ım. Belçika'ya selam olsun canım ciğerim. Dostlar, ben gidiyorum. Yeniden buluşuncaya kadar da her şeyin hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
13: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
11: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
14: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda

fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: hizmeti İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç ellerin...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli

0: su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları...

açılacak gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani tanımazsam dön.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşayan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Berkay ile yaptık. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla bugüne renk katan seslerden biriydi. Hemen sonrasında ise Derya Uluğ karşılıyor bizi. Şımarık isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Zinet Salih seslendirdi. Yeniden isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve hadiseye kulak veriyoruz hemen ardından. Ara Beni isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle şimdi. Deli.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan ve sizler tarafından da yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Manifest Vaj'da Pekkan ortaklığından dinledik. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardından önemli bir besteci Ersoy Üner karşılıyor bu kez bizi. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran bir isim Mabel Matiz'den dinledik ya, Canım isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardından son teklisiyle Yalın Burda, Akşamüstü isimli şarkısını seslendiriyor da. Yakın

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

0: Metal halı yıkama 226 0888, 250 44 çift 0, Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı, www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Kenan Doğulu'dan dinlediğimiz bu özel çalışma. Kız Sana Hayran, radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Hemen sonrasından Dünsal'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Gel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç ikilisinden dinledik. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız hit şarkılardan bir tanesi Aşinayız. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Hemen ardından bir başka ortaklıkla devam ediyoruz. Bu kez Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'den dinleyeceğiz sıradaki şarkıyı. Duramıyorum radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı ismi Mert Demir radyonuzdaydı. Son dönemde tarzıyla fark yaratmayı başardı gerçekten ve Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla bu kez radyonuzda konuk ettik kendisini. Ardından Said İlge burada Yangın Var isimli çalışmasını seslendiriyor.

Güne hareket katan hit şarkılardan biriydi. Edis'ten dinlediğimiz bu özel melodi Dudak isimli şarkısıyla beraber biraz da geçmişe doğru yolculuk yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu melodi. Edis'i uğurlarken Megastar Tarkan'a merhaba diyoruz bu kez. Anılarla Yaşamak isimli geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle paylaştığı çok özel çalışması radyonuzda

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'nda

0: Ateşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hakan Peker'le birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkılardan bir tanesi Karam'la nostaljik anlar yaşattı bizlere. Umarım keyif almışsınızdır bu özel şarkıdan. Hemen sonrasında Göksel'le beraber yeniden günümüze dönüyoruz. Olmaz mı isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Ankara'ya Kostan dinledik. Beni Al isimli şarkılarının Afro Soul Remix'i radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bu şarkının hemen sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarlarından biri Soner Sarıkabadayı karşılıyor bizi. Bence de git radyonuzda.
1: Ben sen

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Dinledik yakışıklı isimli düetleri, radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle birlikteliğimiz devam ederken şimdi ise bir başka ortaklığa kulak vereceğiz. Demet Akalın ve Sefo karşılıyor bizi. Yerinde Dur isimli çalışmalarını dinliyoruz.

İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Aydın Kurtoğlu ve Yak isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken İrem Derici'den Bambaşka Biri isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesi

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 20.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Tüm okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Yazın tadını çıkartmaya devam ettiğimiz güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini paylaşıp günü daha serin, daha keyifli hale getireceğiz ümit ediyorum. Peki bu güzel salı gününde yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle günü paylaşmak üzere iki saat boyunca ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Beyaz perdeye bakacak olursak merakla beklediğimiz, belki de defalarca başa alıp seyrettiğimiz Karayip Korsanları'nın yeni serisi geliyor mu diye merakla beklerken haberi gördüğüm anda size ulaştırmak istedim. Johnny Depp, Karayip Korsanları'nın 6.sında Jack Sparrow'u canlandırmak için kolları sıvamış bile. Serinin 82 yaşındaki yapımcısı yeni film üzerine Johnny Depp'le görüştüklerinin haberini duyurmuş bile, senaryo üzerinde çalıştıklarını umarım gerçekleştirebiliriz dediğini de hatırlatmış olayım. Kaptan Jack Sparrow karakteriyle Johnny Depp yeniden karşımıza çıkacak. Bakalım yeni film beklentinin üzerine çıkabilecek mi? Zira bir sonraki bölümde Margot Robbie'nin de başroller arasında yer alacağı söyleniyor. Merakla bekliyoruz. Hali hazırda görüşmeler devam ediyor. Çekim başladığı vakitte haberdar edeceğim sizi tabii.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

için eskiden bu kadar her şeyi çok fazla inceleyip sık dokumazdık. Arkadaşlarla eşte dosta oturur, dertleşir, sohbet eder. Sonrasında var mı bir isteğin deyip ayrılırdık. Şimdikiler ne diyorlar? Aman tramvanı bana boca etme. Yani o kadar fazla her şeyin altında bir şey aramaya başladı ki yeni nesil. Sosyal medya yüzünden bence. Çünkü son zamanlarda sosyal medyada sıkça duyduğumuz bir mevzu var. Tramva dumping, tramvayı boca etme mevzusu. Dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek arasındaki ince çizgiyi yeniden belirlemek gerekir diyorlar. Oysa ki bana sorarsanız arkadaşlarınızla dertleştiğinizde öyle her şeyi ince ince düşünmemek gerekiyor.

0: İçinizden geldiği gibi arkadaşınıza, dostunuza içinizi dökebilir, yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Travma boca etmek değil bu, dertleşmek. Bir nevi birbirinizin psikoloğu olabilmek, bir nevi duymak istediklerinizi duyabilmek aslında. Siz dertleşmek deyin, sosyal medyada travma boca etmek desinler, onlara da çok kulak asmayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Uykumuzu alamadığımız zamanlarda uyanabilmek bir eziyet haline geliyor. Ama tabii ki uyanabilmenin pek çok yolu var. Mesela sevdiğiniz şarkıyı dinlemek. Hayatın ritminde sevdiğiniz şarkıyı dinlerken içtiğiniz kahveden daha hızlı uyanıyorsunuz. Radyonuz açık olsun. Ha bir de bir elma yiyebilirsiniz. Evet, o da kahveden daha iyi geliyormuş. Peki bilim insanları kalbi koruyan günlük kahve miktarını belirlemiş hanımlar beyler. Yani uyandıktan 1-2 saat sonra içilen kahvenin iyi geldiğini biliyoruz. Evet, ama kaç fincana kadar izin var? Günde 3 fincana kadar izin vardı. Yapılan yeni araştırmalarda günde 5 fincana kadar kahve içmenin kalp hastalığı ve felç riskine karşı koruyucu olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Yüksek dozlarda kafein tüketiminden tabii ki kaçının diyorlar ama 5 fincanda bana sorarsanız gayet yüksek bir doz. Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de siz onların 5 fincan dediğine bakmayın. Hem kahve kıtlığı kapıda hem de yüksek dozda kafein almamaya gayret edin. Kaygılarınız tetiklenmesin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Müzik dünyasından hep yeni şarkı haberleri veriyorduk. Bu kez farklı bir haberle devam edelim. Berkay Şahin 3. kez baba olacağının müjdesini verdi ve kızın adını ilk kez açıkladı. Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin 3. kez anne baba olmaya hazırlanırken önümüzdeki çarşamba günü kızını kucağına alacak olan ünlü şarkıcı konser öncesinde heyecanını basın mensupları ile paylaştı. Kızlarına Mihre adını vereceklerini ilk kez paylaşmış oldu. Sağlıkla kucaklarını alsınlar diyelim. Sağlıklı uzun ömürler dileyelim biz de. Hayatın ritmi ailesi olarak 3. kez baba olmaya hazırlanan Berkay bu müjdeli haberi de konser öncesinde vermiş. Ben de size ulaştırmış olayım. Peki hayatın ritminde olursa kulağınız günün en güzel, en keyifli, en müjdeli haberlerini veriyoruz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter...
6: Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

gün içinde çok fazla dijital dünyada vakit geçiriyorsanız, amaçsızca sosyal medyada geziniyorsanız eğer dijital obeziteye yakalanmış olabilirsiniz. Buna dijital obezite diyorlarmış aslında. Gün boyunca amaçsızca sosyal medyada dolaşanlar, bir şeyleri kaçırma korkusuyla sürekli telefona yönelenler, gereğinden fazla dijital dünyanın içinde boğulanlar veri kalorisi yükleniyormuş fazlasıyla. Bu da dijital obeziteye sebep oluyormuş. Herhalde düşünmüşler, obezite deyince insanlar kaçınır, en azından kilo almak gibi düşününce belki ara verirler diye düşünmüşler bence. Siz de öyle düşünün ki sosyal medyaya, dijital dünyaya biraz ara verin. Hiç değilse kaçırma korkusuyla değil de zaman zaman kontrol etmek amaçlı sosyal medyaya uğrayabilirsiniz ama bütün gününüzü amaçsızca harcamayın. Bir de takip ettiğiniz sayfalar da önemli tabii, her zaman söylediğim gibi size faydası olan sayfaları takip ettiğinizde de boşa vakit harcamamış olursunuz. Peki sosyal medyada en sevdiğiniz, size en faydası olan sayfelerde dolaşmayı ihmal etmeyin diyelim. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda

Sıcaklık bu hafta yükselecek dedi meteoroloji. Gitgide yükselmeye devam eden yaz sıcaklarında Ağustos bitmeden yine yazın en sıcak günlerini yaşayacağımızı söylüyorlar. Fakat sıcaklık deyip geçmemek lazım. Isı artışının 1-2 derece bile olsa vücudu fazlasıyla olumsuz etkilediğini bilmek lazım. Özellikle yüksek nemin, aşırı sıcakların kalp damar sağlığı üzerinde pek çok ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, sıvı ve mineral kaybının yanı sıra damarlarda genişlemeye sebep olan sıcak havanın kan basıncında ani düşüşlere ya da dalgalanmalara zemin hazırladığını, tansiyon problemleri yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Bu yüzden sıcak havalarda kendinize biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var demişler. Su tüketimini mutlaka arttırın. 11 ile 16 saatler arasında işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Kesinlikle soğuk duş almayın. Klimalı ortamlarda ani sıcaklık değişimlerine vücudunuzu sokmayın. Egzersiz saatlerinizi değiştirin demişler. Ben de hatırlatmış olayım. Sıcak havalar henüz etkisini yitirmemişken Ağustos'u bitirmeden yeni sıcakların kapıda olduğunu hatırlatmış olayım.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: sıcak havalardan bahsettik. Sıcak havalarda uyuyamadığımızdan da bahsediyoruz aslında. Tabii kaliteli uyku sadece dinlenmek için değil, hem vücudumuzun hem de beynimizin kendini yenilemesi için oldukça önemli. Uzmanlar özellikle 7 ila 9 saat arasında kaliteli, kesintisiz bir uykunun yetişkinlerde vücudu yenileyebildiğini söylüyorlar. Fakat işte sıcak havada öyle kesintisiz uyuyamıyoruz. Özellikle sıcak havalarda uyku kalitesi düşüyor. Sağlıklı bir uykunun başlayabilmesi için vücudun iç sıcaklığının 1-1,5 derece kadar düşmesi gerektiğini söylüyorlar. Sıcak havada o vücut sıcaklığı düşmediği için bir türlü kaliteli uykuya geçemiyoruz. Mümkünse ortamı havalandırın, oda sıcaklığını düşürün. Uykuya dalmadan 1-2 saat önce ortamı uykuya hazırlayın diyorlar. Keşke yapabilsek diyenler vardır aranızda biliyorum. Ama sıcak havalarda da kesintisiz uyuyabilmenin yolları var. Daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz. Özellikle vücut sıcaklığınızı 1-1,5 derece kadar düşürecek bir duş alıp yatağa girebilirsiniz. Sizi serin tutacak çarşaf ve yastık seçebilirsiniz. Ortamı havalandırın dediğim gibi uykuya dalabilmek için de tabii ki yediklerinize, içtiklerinize de gün boyunca dikkat edin. Tabii bir de sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Kulağınız hayatın ritminde olursa gününüz daha güzel devam eder. Mutlu salılar.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi yoksa

0: Eskişehir Ufuk Otomotiv'de Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir, telefon 0222 217 42 22.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Çıtır çıtır mutluluk.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Bir süredir müzik magazin dünyasında Ece Seçkin'in bebek bekleyip beklemediği konuşuluyor. Hakkındaki iddialara henüz resmi bir açıklama yapmasa da Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etmiş. Öyle ki söylenenlere göre 4 aylık hamile olduğu iddia edilen Ece Seçkin, doktoru tarafından uçuş yasağı getirildiği için konserlerini peş peşe iptal etmiş, seyahat edemiyor, evde dinlenerek geçiriyormuş zamanını. Ekibinin açıklamasında kendi sosyal medya hesabından paylaştığı Ece Seçkin, kararın gerekçesini şu sözlerle duyurdu. Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açık hava konserlerimizi bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü, dans dolu, nice performansta buluşmak üzere, anlayışınıza teşekkür ederim demiş ama hali hazırda sebebini söylememiş. Bakalım yakında gelir mi? Umarım o güzel bebek haberini Ece Seçkin'den de alırız.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: geçmişe böyle ufak bir yolculuğa çıkartmak istiyorum ama bu kez şarkılarla değil. En mutlu olduğunuz anı düşünmenizi istiyorum. Özellikle sevgili hanımlar. Neden? Çünkü kadınların genelde 40 ila 50 yaşından sonra 40 ile 50'li yaşlarda daha mutlu olduğu ortaya çıkmış yapılan bilimsel araştırmalarda. O halde şöyle söyleyelim. Kadınlar 40'ından sonra daha mutlu oluyorlarmış ama neden? Çünkü artık kimsenin ne düşündüğünü 40'lardan sonra umursamıyormuş pek çok kadın. Öyle mi? İnsanlardan beklentiyi azalttığımız yaşlara giriyormuşuz 40'lardan sonra. Aynı zamanda hormonal olarak da özgürleştiğimizi söylüyorlar. Herkesi memnun etme çabası yerini daha bir içsel huzura, daha bir öz kabul sistemine bırakıyormuş. Sevgili hanımlar, en mutlu olduğumuz yaş 40'lardan sonraymış, merak etmeyin. Hali hazırda daha ulaşmadıysanız 40'lara, daha yaşanacak güzel günler var önünüzde diyeyim. En azından gelecek güzel günlerin bizi beklediğini hatırlatmış olayım ama tabii anın tadını çıkartmayı da ihmal etmeyin.
1: Radyo Ses.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz, günlerden salı. Yani düşündüğümüz vakit diyet yapmamız gereken bir zaman diliminde değiliz. Genelde pazartesi başlıyoruz, bahar aylarında yapıyoruz diyeti. Ama siz kendinizi şimdi hazır hissediyorsanız şimdi başlayabilirsiniz sağlıklı beslenmeye. Adını sağlıklı beslenme koyduğunuzda daha kolay adapte olacaksınız. Ama eğer amacınız zayıflamaksa ne kadar yediğiniz, ne yediğiniz değil, aynı zamanda hangi saatlerde yediğiniz de önem taşıyormuş. Geçtiğimiz Mart ayında sonuçlanan bir araştırmada, bilimsel bir derlemede, obeziteye sahip olan bireylerin günlük beslenmesinin 8-10 saatlik bir pencerede toplanmasının metabolik sağlık ve sürdürülebilirlik açısından daha dikkat çekici sonuçlar verdiğini ortaya çıkartmışlar. Yani özellikle günün erken saatlerinde beslenmek için kendinize vakit ayırırsanız, gece geç saatlerde yemek yemezseniz daha sağlıklı kilo veriyorsunuz diyorlar. Zayıflamak isteyenler saatlere de dikkat etsinler, yemek yedikleri saatlere de dikkat etsinler. Çünkü kilo vermek sadece belli başlı mevzularla oluşmuyor. Oldukça kapsamlı bir yolculuk. Zayıflama diyet uygularken akşam en geç kaçta yediğiniz, sabah kaçta kahvaltı ettiğiniz de önemli. Sabah 8 ila 10 civarında başlayıp akşam 18'e kadar yemek yemeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. Unutmayın, bu saat dilimleri arasında beslenme düzeninizi oturttuğunuzda daha sağlıklı kilo vereceğinizi söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım.
3: Radyo Ses.

0: Güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaştık. Bugün de yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Şimdilik ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük size hoşça kalın diyorum ama yarın yine güzel haberlerle. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: alınır. En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: iletişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO Spor Jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün Otolastik, 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon: 320-2076 0543-696-26-26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Şu.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet'a

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vart AQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

hayatının üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar gelişim.